0: var çıkarım. Bana mı bu değil mi? İsa'm. Praptiko torao. Çıtına smirtiko. İmarçıra kendi. Utna. Smirtisi. Nasha hoga, ruhani nasha. Khushi hogi. Shaktishali banenge. Itna highest. Atma. Baniye.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।